ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. Sana hiç gönül vererdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül vererdim, sözümüz söz olmasaydı. Ağlımdır ağlım baştan, geçmey olmaz bu göz yaştan. Ağlımdır ağlım baştan, geçmey olmaz bu göz yaştan. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. Sana hiç gönül vererdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül vererdim, sözümüz söz olmasaydı.

derdim bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

araya gayda çal. Garboran dondursa köre kalbimi, senin eşkin eyle ovunacağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen, durna katarı gayda çal.

payızdı, yarpak dökülür. Usul kerpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bu garın

Memo Bey Memai'nin bir şiirine hitap edecek. Onun 1918. yıl hadiselerine hesrolunan şiiri muhtelif tarihlerde başkaldıran ve ile tarihimize de ebedi damga vuran Ermeni Müslüman 20. yıl hadiselerine hesrolunan şiiri muhtelif tarihlerde başkaldıran ve ile tarihimize de ebedi damga vuran Ermeni Müslüman davasının edebi senedlerinden biri kimi kabul edilebilir.

Senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissör Ali Hüseynov, aparıcılar Mehmet Bağrıybazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıkla kalın.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

0: sirrimi. Ben sadık kalmışam eşkime, Mecnun'a Leyli kimi. Eşkimi ben ona gizlere, lan olup kalbimde seslere, her zaman yolunu gözlere, kaş bunu o bileydi.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların...

bir gün çeker öz kervanı. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

baharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini, görmedik biz oyun.

inanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.